Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: kötü biri değilim be. Sadece değer verdim sevdiklerime. Dost, arkadaş, sevgili. Sadece sevdim ulan. Herkesin ilk aradığı adamken ne acılarla boğuştum da gık demedim hiçbirine. Aman yerlerinde ağırsınlar dedim, iyi olsunlar istedim. Ama içime ata ata kalmadı kendimi katacak yerim. Sonra o geldi bir gün, bana dünyalık hisleri unutturan, eli kolu bağlı, gönlü yaralı, yüreği titrek, sokuldu yanıma, hayatıma. En güzel köşeye ayırdım onu. Kimse erişemedi daha onun eriştiği duygularıma. Gözlerine bakmak yetiyordu yanında hissettiğim huzuru ona da anlatmaya. Ellerini tutunca yaşadığı tüm acıları hisseder mi bir insan başka birinin ellerinden? Ben hissettim ulan. Yanılgılarını, yangınlarını, ağrıyan kalbini. Ben hissettim. Bunu hissetmek canımı yaksa da sevdim yine de. Çok sevdim hem de.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

Ne şarkılar yazıldı senin uğruna, ne destan saçlar yaşandı her sokağında. Sebep neydi, kimdi, kimdi bu kadar zalim olmana? Bir ben mi, bir ben mi fazla geldim, bir ben mi İstanbul'a?

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkın

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Varrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz varranobanyo.com. varranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 21 Mayıs 2026 Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 7.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'te Dönenciden hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum sevgili dostlar. Efendim, bugünün konusu, bugünün konusundan sonra da ufak bir açıklamam olacak size. Anonslarda zaten duyuyorsunuz. Diyoruz ki, sence günümüzde insanlar neden bu kadar tahammülsüz oldu? Trafikte, ilişkilerde, aile içinde herkes neden bu kadar gergin ve mutsuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Cevaplarınızı 0312-985-0886'ya iletebilirsiniz diyorum. Hava durumuna gelince meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre şu anda 9.6 derece ve şu andan itibaren gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor. Gece 12'ye kadar maksimum sıcaklığımız 21 derece. Dün bir ara inanılmaz bir yağmur yağdı ama gün boyu çok karanlıktı. Sanki geceyi yaşadık gündüzden ve hava soğuktu sevgili dostlar. Bugün maksimum sıcaklığımız 21 derece olacak ve sonrasında cuma günü 21, cumartesi günü 18, pazar günü 19 ve pazartesi günü 21 ama hepsi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ne diyoruz? Sevgili yağmur, bereketinle gel, felaketinle gelme diyoruz. Efendim, anonslardan da duymuşsunuzdur. Radyomuzun yönetim kurulunun kararı gereği 1 Haziran 2026 günü itibariyle sabah yayını kuşağını bırakıyorum. Akşam prime time'da 17 ile 19 saatleri arasında sizlerle olacağım. Dünden itibaren hem bana mesajlarınız geldi hem de şu anda da mesajlarınız geliyor bu konuyla alakalı. Biraz sonra da tek tek okuyacağım. Alıştığımız bir gün saatte ama yönetimimizin takdiridir. Prime time'da sizlerle olacağım. Ne yapıyorsunuz? 17 ile 19 saatleri arasında Radyo Karadeniz'de, Burçin Gülbenk'te, Dönence'de yine olmaya devam edeceksiniz. Yine keyifli şarkılar, keyifli parçalar, güzel konular sizlerle beraber olacağım. O zaman diyoruz ki yine keyifli bir şarkıyla başlayalım. Ajda Pekkan bizlerle, diyor ki, haykıracak nefesim kalmasa bile.

Evet sevgili dostlar, Ajda Pekkan bizlerleydi. Haykıracak nefesim kalmasa bile dedi. Çok haykırıyoruz, çok konuşuyoruz ama anlayan dinleyen maalesef yok. Hepimiz bunu da biliyoruz. Herkes bildiğini okuyor, bildiği gibi davranıyor. Efendim günlük mesajı sevgili Atıf'tan gelmiş, bakalım neler yazmış, ben de merak ediyorum. Burcu'ma günaydın, yayınlar diliyorum. Bence insanlar artık beklemeyi unuttuğu için tahammülsüz oldu. Her şey hemen olsun istiyoruz. Fakat olmayınca da öfkeler başlıyor. İlişkiler bile çok çabuk bitiyor artık. Kimse alttan almak istemiyor. Halbuki bazen susmak bile birçok şeyi çözüyor. İnsan biraz empati yapınca hayat daha kolay oluyor aslında demiş. Abi tek kelimeyle gitme lütfen. Biz seninle sabah keyifli güne başlıyoruz. Gitmeni istemiyorum demiş. Valla ben de çok alıştım. 3 yılı bitirdik. 4. yılımıza gireceğiz neredeyse. Sabahları saat 7'de sizlerle beraber sizleri uyandırmak çok keyifliydi. Ama yönetimin kararı ve takdiridir. Prime Time'da sizlerle beraber olmamı istediler. Ben de tabii ki yönetime karşı tabii ki dedim. Ama sizlerin düşüncesi de önemli. Mutlaka ki bildiğiniz vardır ama yine de şu anda görünen 1 Haziran itibariyle sizlerle beraber olacağım Prime Time'da. Saat 17 ile 19 saatleri arasında birbirimizi anlamaya gerçekten ihtiyacımız var demiş. Evet. Anlıyoruz. Mutlaka ki bir şekilde değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Sıradaki şarkıda bütün sevdiklerime size armağan ediyorum demiş sevgili Atıf. O zaman Fettahcan diyor ki sevgili Atıf, nasıl durumlar? İyi mi?

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.16 oldu. Sevgili Resul kardeşim mesaj atmış, bakalım neler demiş. Selam, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da günaydın. Güzel bir gün diliyorum ben de. Evet, bugün yine şöyle bakıyorum, hafif böyle güneş yok ama sanki grimsi de değil, grimsi de. Dün mesela gerçekten çok ürkütücü bir hava vardı. İş yerinin içi, lambalar yanmasın, gündüz vaktinde sanki akşam olmuş, hani yat uyu modunda bir hava vardı. İnsanı ürküttü gerçekten. Hele bir anda bastıran o yağmur Allah'tan kısa sürdü. Eğer uzun sürse yine ortalık darmaduman olabilirdi. Şükürler olsun kısa atlattık. Her yer böyle olsun, hiç ki yer sel olmasın. Yani şöyle bakıyoruz haberlere, birçok önlemler alınıyor. Dere yatakları kenarları yine tabii evlerle dolduğu için oralara jandarma kapı kapı geziyor. Sağ olsunlar, yüreklerine sağlık, önlemlerini aldırtıyorlar. Ama yine de su nasıl bir şey? En ufak bir açık bulsun oradan giriyor ve her tarafı yok ediyor. Su öyle bir şey gerçekten. Ufacık bir toplu iğne deliği olsun oradan kaçıp gidiyor maalesef ki. Ama yine de önlem alalım. Yine elimizden geldiğince evimizden çıkarken kapımızı, penceremizi örtelim. Özellikle yanımızda şemsiye alalım. Şemsiyeler de rüzgarda biliyorsunuz kırılıyor. Onun için düzgün tutalım ve hem kendimize hem de çevremize zarar vermeyelim. Özellikle rüzgarlı ve aşırı yoğun yağan yağmurlu havalarda balkonlardan veyahut da apartman altlarından diyeyim geçerken lütfen dikkatli olun. Her an her şey düşebiliyor. Haberlerde de izliyoruz. Boru düşen var, kiremit düşen var vesaire vesaire. O kadar çok şey var ki. Ama en önemlisi şunu gözlemliyorum. Hava durumunun haricinde bir şey söylemek istiyorum sizlere. Lütfen trafikte yaya ve araç sürücüsü olduğunuzda, özellikle ara sokaklar başta olmak üzere, ara sokaklar, caddeler, ana yollar hiç fark etmez, lütfen dikkatli araba sürün. Dikkatli araba sürün. Son zamanlarda yayalara yapılan trafik kazaları çok fazla oldu. Onların dikkatsizliği, bizlerin telefona bakıyor olması, aniden öne çıkması vesaire vesaire, o kadar çok şey var ki. Hepimiz aynı zamanda araba sürüyoruz, hepimiz aynı anda yayayız ve hepimiz birbirimize dikkatli ve saygılı olmak zorundayız. Lütfen sevgili dostlar, kimsenin geleceğini karartmayın. Özellikle şu cep telefonlarına asla ve asla elinize almayın ve lütfen trafikte dikkatli olun. Patili can çıkabilir, çocuk çıkabilir, büyük çıkabilir, araba çıkabilir, her şey olabilir. Ne cana ne mala kasta hareket etmeyelim diyorum ve sevgili Resul ve tüm radyo kaydınız dostlar için bendeniz geliyor. Diyor ki cumadan pazara.

Evet sevgili dostlar, bakalım kim mesaj atmış. Sevgili Aydın mesaj atmış, diyor ki: değerli dostum günaydın, hayırlı işler, hayırlı günler, güzel bir Ankara günü diliyorum. Kardeşim, konuya gelince herkesin kendine göre bir derdi sıkıntısı var. Kiminin geçim sıkıntısı, kiminin ailevi sorunları ve Ankara trafiği başlı başına bir sıkıntı oldu zaten. Allah'tan cezalar biraz arttı da eskisi gibi kimse arabasından kolay kolay kesinlikle öyle İnmeye cesaret edemiyor. Bence bütün tahammülsüzlükler, bulunan sıkıntılar bunlardan kaynaklı. En önemli sebep ise insanların birbirine saygısı ve sevgisi kalmadığı tahammülsüzlükler oluyor. Kendine iyi bak, görüşürüz. Kardeşim Aydın Güleç demiş. Çok teşekkür ediyorum sana güzel mesajın için. Kesinlikle tahammül kalmadı ama şu trafik cezası var ya. O trafik cezası işte çok önemli. Niye? Çünkü arabadan inmeyi engelliyor. Hani klavye delikanlılığı vardı ya, şimdi araba delikanlılığı, birbirine böyle el sallıyorlar, parmak sallıyorlar falan, küfür ediyorlar ama bırakın yapsınlar, o bile kötü ama bırakın onu yapsın, arabada inmesinler, hiç olmazsa sonu sıkıntıyla bitebiliyor maalesef diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Aydın ve tüm radyo kredi dostlarına armağan edeceğim. Kim gelecek? Metin Arolat gelecek ve diyecek ki dert değil diyecek.

Evet sevgili dostum, bakalım kimden mesaj gelmiş. Evet, Samsun'a uzanıyoruz. Sevgili Halit mesaj atmış, diyor ki biz güne seninle başlıyoruz, seninle sohbet edip seninle uyanıyoruz. Değişik konulardaki fikirlerini, duygularımızı seninle tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ve dünyaya iletiyoruz. Sabahları seninle bir başka güzel, kim karar veriyorsa bir daha düşünsün, sabaha ilacı akşama fayda etmez demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel düşüncen için. Efendim tabii ki yönetim kurulumuzun vermiş olduğu bir kararla tekrar edelim. 1 Haziran 2026 günü itibariyle bayram dönüşü akşam 17.19 prime time kuşağında olacağım. Ben de sizlere alıştım tabii ki, sabahları sizleri uyandırmak çok keyifli ama emir demiri keser derler. Onun için akşam kuşağında olacağım ama mutlaka ki yazdıklarınızı yönetim kurulumuzda okuyacaktır diye düşünüyorum. Ben de buradan yine sesiniz olmaya devam ediyorum. O zaman İrem Derici gelsin Samsun ve Samsun'daki tüm dostlarımıza, desin ki aşkımız olay olacak desin. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

sarıca düzünde bir yığın toprak. Sulanır her sabah gözyaşlarımla mihriban. Mihriban uyan da bir bak. Hasret düğüm düğüm ak saçlarımda. Ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik. Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışık

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.40 oldu. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili Durmuş kardeşim demiş ki, abicim kupalarda konuyla alakası yok ama radyoda senin artık akşam çıkacağın alakalı bir anons duydum. Bu kararı kim verirse tekrar gözden geçirmesini istiyorum. Bizi Radyo Karadeniz'e bağlayan sensin. Senin sohbetin, muhabbetin sabahları bize çok iyi geliyor. Eğer akşam olursa seni dinleyenler de Radyo Karadeniz dinleyicileri de azalır diye düşünüyorum. Lütfen sabahları ışığımız olmaya, güneşimiz olmaya ve sesimiz olmaya devam et. Unutma abi, akşam güneş olmaz demiş. Çok teşekkür ederim. Biraz herhalde sevgili Halit, sabahın ilacı akşama yaramaz demişti. Demek ki güneş ilaç falan gidiyoruz böyle. Valla yönetimin aldığı bir karar, mutlaka ki onlara da saygı duymam lazım. Ama sizlerin de mutlaka burada düşüncelerine değer vereceklerdir diye de düşünüyorum. Bir şey demek istemiyorum çünkü hani yönetim kurulunun aldığı karara uymak zorundayım sevgili dostlar. Ben sabah da akşam da sizlerle olmaktan mutlu olacağım ayrıyeten. Evet. Sevgili Volkan demiş, günaydın abicim, yayınlar. Konuyla ilgili insanların gerginliği normal. Geçim zor artık. Hayat şartları ağır, kazananlar para çok gibi gözüküyor ama harcamaya geldiğin zaman elde bir şey yok. Neyse, şimdi ondan da önemli bir konu var. Sen niye akşama geçiyorsun abi? Yönetim kurumundaki arkadaşlara söyle, biz senden ayrılmak istemiyoruz demiş. Seninle birlikte sabah trafiğini hissetmeye başladık. Artık o kadar güzel yayın akışın var ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu karar veren arkadaşlar bir daha düşünsün lütfen demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Mutlaka ki bu konuyla alakalı bir bildikleri vardır ya da sizlerin yazdıklarını dikkate alacaklardır diye düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Edis bizlerle olsun. Sevgili Durmuş, sevgili Volkan ve tüm Radyo Karadeniz dostları için desin ki, martılar.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.44 oldu. Aydın mesaj atmış. Diyor ki sevgili dostum, biraz önce yazmayı unuttum. Lütfen sabah programını bırakma. Yönetim kurulundan rica ediyorum. Seni sabah programından almasın Aydın Güleç demiş. Tekrar edelim. 1 Haziran itibariyle akşamları Burçin Gülbenk'te dönence 17 ile 19 saatleri arasında olacak. Ama bu karar takdiri yönetim kurulundur. Mutlaka ki sizin söylemlerinizi de dinleyeceklerdir. Bir karar verdiler. Bakalım ne olacak, beraber görürüz. Ben her iki saatte de sizlerle olmaktan çok mutlu olacağımı bilin, yeterli diyorum ve çok güzel bir şarkıyı o zaman sizlere armağan ediyorum. Kim mi geliyor? Tabii ki Ajda Pekkan geliyor. Diyor ki resim diyor.
1: Hayır.

Evet sevgili dostlar, sevgili Veysel Ensatmış, bakalım neler demiş. Burç Avcı'm günaydın, güzel yayınlar. Bence insanlar artık çok dolu olduğu için tahammülsüz oldu. Kimsenin kafası rahat değil çünkü geçim derdi, gelecek korkusu, trafik stresi derken herkes sinirin ucunda. Küçücük olaylar bile büyüyor artık. Bir de dün anonslarda akşam kuşağına geçme durumunu duyduk. Vallahi üzüldük, biz sabahları sana alıştık. İşe giderken seni dinlemek iyi geliyor insana. Sabah enerjim başka oluyor gerçekten. Ne olur sabah kuşağında kal. Sıradaki şarkı canım aileme ve sana armağan ediyorum özellikle demiş sevgili Veysel. Yönetim bunları tabii ki duyuyor. Dediğim gibi ben her iki saatte de olacağım. Yani her iki saat derken yani şu anda burada 1 Haziran'dan itibaren. 17-19 ama mutlaka ki sizlerin sesini de duyuyorlardır diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sana ve tüm dostlara armağan ediyorum. Gülşen bizlerle Seyre Dursun Aşk diyor. Ardından tabii ki ikinci saatimize gireceğiz. Reklamların ardından yine çok güzel şarkılar ve mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
5: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.06 oldu. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bakalım kim? Evet. Sevgili Zeynep Hanım demiş ki merhabalar, sabah programında Burçin Gülbenk'i görmek istiyoruz. Sabah enerjisi bize çok iyi geliyor. Lütfen saat değişmesin diye yazmış sevgili Zeynep Hanım. Tekrar ediyorum, bu konu tamamen yönetimle alakalı. Mutlaka ki sesinizi duyacaktır. Ben her iki saatte de burada varım. Hangi saat diyeceklerse tabii ki sizin de değerlendirmeniz çok önemli. Sonuçta mutlaka bir karar verilecektir. Şu anki kararımız birazdan itibariyle 17 ile 19 saatler arasında Burçin Gülbenk'te dönence prime time'da sizlerle olacak sevgili dostlar. Dostlar diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. O zaman sevgili Zeynep ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin. Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli birlikte söylüyor. Efkar Gecesi diyor.

Evet sevgili dostlar, bir dinleyicimiz mesaj atmış ama ismini yazmamış. Günaydın Burçum'a, iyi yayınlar. Eşim sizi çok dinliyor. Haliyle arabamızda sadece Radyo Karadeniz açık kalıyor. Eşim iş yerine yetişene kadar yol arkadaşlığı yapıyor program. Program saatinin sabah kalmasını istiyoruz. Hatta bazen işi olmasa bile kalkıp sizin program için radyoyu açıyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel teveccühler, bu güzel mesajlar beni de çok onur etti açıkçası. Yani yayın saatimiz 17 ile 19 saatleri 1 Haziran itibariyle olacak ama mutlaka ki yönetimdeki kişilerde, tabii yönetimimiz size kulak verecektir diye düşünüyorum. Mutlaka ortak bir nokta bulunacaktır. Ya 1 Haziran akşam ya da sabah diye. Bununla ilgili ben hani çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü yönetimin takdiri neyse ben ona uymak zorunda kalıyorum. Ama sizlerin mesajları, sizlerin istekleri de tabii ki bizler için çok önemli. Bunu da ayrıyeten söylemek istiyorum. Murat Başaran geliyor o zaman. Hem size hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına diyor ki azıcık ucundan versen diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Ceren yazmış. Diyor ki Burçin Bey, biz birkaç yıldır hayata sizin sesinizde enerjik başlıyoruz. Saat değişimi hiç hoşuma gitmedi. Yönetim geri adım atsın lütfen diye eklemiş. Evet, ben mesajlarınızı okuyayım. Kalanı tabii ki bende değil diyorum. O zaman madem böyle istiyorsunuz, mutlaka ki bir şeyler olur mu olmaz mı? Hiçbir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Önemli olan tabii ki sizlerin de düşüncelerinin dikkate alınması diye diyorum. Çünkü ne sizi üzmek ne de yönetimi üzmek istemiyorum. Ben sadece bana hangi saatte program yayını saati verilirse ben o saatte burada olacağım sizlerle. Ama sizlerin düşüncelerine de değer vereceklerini düşünüyorum. O zaman Hande Yener gelsin. Sevgili Ceren Hanım ve tüm Radyo Karadeniz dostları için desin ki bitmesin bu rüya desin.

Evet sevgili dostlar, sevgili Ferhat kardeşim yazmış, diyor ki günaydın abi, yayınlar, birkaç gündür yoktum, ameliyat oldum, bugün işe başladım. Servisimiz bugün kalabalık. Ali, Yasin, Yunus ve Kenan birlikteyiz demiş. Ostim yolundayız, bu kalabalık servise neşeli bir şarkı istiyoruz, tekrardan iyi yayınlar diliyorum demiş. Ferhat'cığım o zaman şöyle yapıyoruz, camları indiriyoruz, sesi açıyoruz ve sadece oynamaya başlıyoruz. Dikkat et, dikişlerin patlamasın.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.28.24 oldu ve biliyorsunuz Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyada ve Türkiye'de her yerde, internetin çektiği her yerde dinleniyoruz. Şimdi de Bodrum'a uzanıyoruz. Sevgili Yeşim Hanım demiş ki, günaydın Burçin Bey, sabah yayınınız günlük rutinimiz oldu. Büyük boşluk olacak her birimiz için, lütfen saat değişikliği olmasın diye, ve sonunda da devamını getirmiş. Konumuza gelince, insanlar artık çok yorgun, stresli ve sürekli bir şey yetişmeye çalışıyor. Hızlı yaşam, sosyal medya ve geçim kaygısı da tahammülleri azaltıyor. Artık kendimize bile vakit ayıramaz olduk. Her şey, herkes çok gergin, tahammülsüz oldu. Maalesef demiş, iyi yayınlar, sevgiler demiş sevgili Yeşim Hanım. Buradan da Bodrum'a selam olsun diyorum. Oranın da mevsimi geldi. Yakında 100 binlik nüfus varsa 1 milyon 100 bin olur. Allah şimdiden yardımcınız olsun. Ne yol ne su yetmiyor maalesef Bodrum'a. Buna bir çare bulunur mu diye düşünecek olursak, mutlaka yetkililer bir şey düşünüyordur diye düşünüyorum. O zaman sevgili Yeşim Hanım'a, tüm Bodrum ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gülşen gelsin. Madem hareketliyiz, o zaman of of dünya desin of.

Evet sevgili dostlar, sessiz dinleyicilerimden sevgili Damla demiş ki sabahları sizi dinlemek çok güzel, bu şekilde devam eder umarım demiş. Evet sevgili Durmuş ne yazmış bakalım mesajına. Abi yönetim kurulunun kararı olduğu kadar senin ve dinleyicilerin kararı da çok önemli. Sonuçta güzel giden, keyifli olan bir şey niye değiştirsinler ki? Bence sabah kalmaya devam edeceksin abi. Kuru bir anket sunsun. Yönetim kurulu mu? Orada tam anlayamadım mı? Abi bir anket sunsun. Bir kişi akşam istemez demiş. Ha, yönetim kurulu bir anket sunsun. Bir kişi akşam seni istemez diye yazmış. Tekrar edelim. Karar takdir. Tabii ki sizlerin düşünceleri çok önemli. Ondan sonra da yönetimindir diyorum. Ama bu mesajlarınız beni gerçekten mutlu etti. Demek ki sizlerle çok güzel bir bağ kurmuşuz. Bu bağ da çok önemli. Bunu akşama da taşıyabiliriz. Hiç merak etmeyin ama sizin düşüncelerinize de önem vereceklerine inanıyorum ben. O zaman ben de diyorum ki yap bir güzellik be diyorum.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.43 oldu. Reklamlardan sonra sevgili Reyhan Karaca bizlerleydi. Sevdik, sevdalandık dedi. Dışarı çıkacaklar için şöyle bir hava durumuna birlikte göz atalım. Meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre 13.2 derece. Bugün maksimum sıcaklığımız 21 derece. Ve bugün gün boyu gök örtülü sağanak yağış gözüküyor. Yanımıza çıkarken ne yapıyoruz? Şemsiyemizi almayı unutmuyoruz. Evimizde camımızı, penceremizi kapatıp öyle çıkıyoruz ki evimize su girmesin diye. Hemen mesajlarımıza dönelim. Bugün inanılmaz bir mesaj geliyor, emin olabilirsiniz. Sevgili Burçak demiş ki günümüzde insanların yaşadıkları maddi sıkıntılar, hayatlarının şartları, zorluğu onları da tahammülsüz yapıyor bence. Gönlü yorgun ve mutsuz insanlar bunu etrafına yayıyor, iyi yayınlar demiş. Bu güzel program devamını ve Burçin Bey'i dinlemeye devam etmeyi istiyoruz. Program yayın saati değişmesin diye de eklemiş sevgili Burçak. Evet, bir diğer mesajımıza bakalım. Sevgili Hüseyin mesaj atmış, demiş ki günaydın çok kıymetli abicim, biz seninle her zaman mutluyuz ama sabahları mutluluğumuza mutluluk katıyorsun. Bu kadar dinleyici kitlen sabah diyorsa yönetim tekrar gözden geçirmeli bence, saygılarımla diye eklemiş sevgili Hüseyin. Mutlaka ki onların da bir bildiği vardır, sizlerin de yazdıklarını, söylediklerini dikkat edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Buray bizlerle, hem sevgili Burçak hem de sevgili Hüseyin ve tüm Radyo Karadeniz dostlar için diyor ki Deli Kız.

Evet sevgili dostlar, saatler 8.47. Sevgili Tufan mesaj atmış, diyor ki Tufan Palalı, tahammülsüzlüğün pek sebebi ekonomi Burcu'm ey kardeşim. İhtiyaç çok, çeşit çok, fakat ortalama gelir az. Bu olumsuzluğa toplumumuza yerleşen işini çıkıştırma kültürüne de eklersen tabii ki olan sana olur demiş Curcuna. Ama senin neşeli sunumun bu Curcuna'yı azalttığı, tahammül eşiğini artırdığı da diğer bir gerçek. İyi ki varsın. Fakat geçenlerde artık sabah program yapmayacağını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur. Çünkü Burçin demek sabah demek, sabah demek Burçin demek diye eklemiş. Evet, böyle bir durum var. 1 Haziran itibariyle 17 ile 19 saatler arasında Burçin Gülberk'ten önce prime time'da olacak. Ama sizlerin de mutlaka ki sözlerinize, yazdıklarınıza değer vereceklerdir diye düşünüyorum. Açıkçası mutlu oldum mu? Çok mutlu oldum. Sizlerle bir aile olduğumuza inanıyorum. Bu aile saadetini 17 ile 19 saatleri arasında da yapabileceğiz ama sabahları kalmamı isteyen çok fazla insan var. Yüreğinize sağlık diyorum. Mutlaka ki bir şey, bir karar verilecektir. O kararı zaten pazartesi günü 1 Haziran'da akşam çıkarsam anlayın ki akşamları sizlerle olacağım. Sabah çıkarsam anlayın ki sabahları sizlerle olacağım. Tamamen yönetimin takdiridir. Ne şiş yansın ne kebap yansın diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Resul Dindar diyor ki Sevda Kuşi diyor. Sevgili Tufan, Sevda Kuşi.

Evet sevgili Cengiz yazmış, bakalım neler demiş. Burç abicim selamlar, iyi yayınlar. Bence insanlar artık yalnız kaldı. Kimse içindekileri anlatmıyor. Herkes güçlü gözükmeye çalışıyor. O yüzden küçücük şeylerde bile öfke çıkıyor ortaya. Bir güzel söz duymaya bile ihtiyaç var demiş. Bu arada radyoda anonslarda akşam kuşağı lafını duyunca vallahi moralimiz bozuldu. Sabah işe hazırlanırken seni dinlemek günün en keyifli kısmı oldu bize. İnsan güne samimi bir sesle başlamak istiyor. Akşam programı olur ama sabah Burçin abi bir başka oluyor gerçekten demiş. Sıradaki şarkıda tüm dostlarımı ve sana armağan ediyorum demiş sevgili Cengiz. Yüreğine sağlık bu güzel mesajın içinde. Çok teşekkür ediyorum ve o zaman hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına Sibel Can gelsin ve desin ki gösteri.

Evet sevgili dostlar, mesajlar gelmeye devam ediyor. Son aramıza girdik. Hemen hızlı hızlı onları okuyayım. Sevgili Ali demiş ki, Burç'un benim programını keyifle 3 senedir dinliyorum ve saatin değişmesini istemiyorum. Bu konuda dinleyicinize kulak vermenizi istiyorum. Ben Ali Dayı demiş. Evet, hemen sevgili Görkem mesaj atmış. Burç abicim günaydın, güzel yayınlar. Ben insanların tahammülsüz olmasını biraz da sevgisizliğe bağlıyorum. Eskiden insanlar birbirine daha sıcak davranırdı. Şimdi herkes gergin, herkes yorgun. Bir selam bile vermenin moralini düzeltebiliyor artık ama kimse kimseye vakit ayırmıyor. Herkes kendi yükünü taşımakla yorulmuş durumda. Biraz anlayış olsa dünya daha güzel olur demiş. Ben şahsen akşam programına geçmeni istemiyorum. Biz seni sabah dinlemeye çok alıştık. Hele ki pazartesi sendromu konusundaki başarı muhteşem abi, gitme demiş lütfen. Yetkililer duysun bizi, sıradaki şarkı gönlü güzel insanları ve size armağan ediyorum diye eklemiş. Evet, son olarak da Güler Hanım'ı okuyayım, ondan sonra gelecek mesajları da zamanımız yer el vermiyor maalesef ki. Burç'um günaydın, harika yayınlar diliyorum. Bence insanların tahammülü kalmadı çünkü herkes çok hızlı yaşamaya çalışıyor. Sabah telaşı, gün boyu stres, akşam yorgunluk, kimse durup nefes almaya vakti yok artık. O yüzden küçücük olaylar bile büyüyor. Biraz sakinlik, biraz huzur eksik hayatımızda. Bu arada dün ve bu sabah anonslarda akşam programı mevzusunu duyduk. Vallahi seni sabah dinlemeye alışmışız. Sabah enerjin gerçekten çok başka geliyor insana. Sıradaki şarkı eşime, çocuklarımı ve sana armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Güler Hanım. Vallahi sevgili dostlar, bu güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yönetimin takdiridir. Yönetim mutlaka ki sizin sesinizi de dinleyecektir. Dediğim gibi bana hangi saat derlerse ben o saatlerde sizlerle burada olmaktan yine mutlu olacağım. Ama sizin düşünceleriniz de çok önemli. Onu da kesinlikle göz ardı etmiyorum diyorum ve mutlaka ki yönetimde göz ardı etmeyecektir. O zaman ben de madem öyle çok mesaj geldi, gitme dediniz, ben de Sezen Aksu'dan hem kendime hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına diyorum ki gitme, kal bu şehirde diyeceğim. Yarın sabah yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Burç Üngülmek'te dönencede buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Haftanın son gününde yine birlikte olacağız. Gitme, kal bu şehirde diyor. Kim mi? Sezen Aksu diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Oh,

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
7: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram

0: baranobanyo.com. baranobanyo.com.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan...

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
1: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinledim.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Geceler katran karası geceler, ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler,

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri yüreğimde.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: kitaptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

Güzeldim ben o yazılar kadar, zamanında yazın bu kadar.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
0: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet.

0: avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
1: Isı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6. 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un,

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: isterse. Sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. A de bakayım.
2: A.
0: Bir de Y de.
2: Y.
0: Şimdi bir de I.
2: I.
0: Oku bakayım.
2: Ayy.
0: Oku bakayım.
2: Ayy.
0: Oku bakayım.
2: Ayy.
0: Oku bakayım.
2: Ayy.
0: Oku bakayım.
2: Ayy.
0: Yalnız kızlar.
2: Ayy.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözün edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölüm.

her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

gözler ki ne derdim var boy. Dışım çiçek açmış.

0: madem sordun, anlatayım başından. Lakin ey dine, sözümü benim, araya laf sokup konu dışından sekteye uğratma hazımı benim. Heh, seneler önceydi. Seneler önceydi, gencim o zaman. Aklım havalarda, kafam bir duman. Güçlü kuvvetliyim bir hayli yaman. Koyunek gizlemezdi pazumu benim. Güzel kızlar iç çekerek bakardı. Kimi cama, kimi yola çıkardı. Bendeki o çalım yürek yakardı. Bir görsen havamı, pozumu benim. Ya göz ucuyla meyletmedim birine. Sevemezdim melamın yerine. Hani ataş yerleşir ya serine. Yakar kavururdu özümü benim. Meleha yan komşumuzun kızıydı. Gönülde şenliydi, kalpte sızıydı. Benim için her cefaya razıydı. Başını koyarken dizime benim. Ne olduysa oluverdi bir anda. Sevdalık bir anda, yokluk bir anda. Mecnunluk bendeyse Leyla'lık onda. Düşün bir yol hazımı benim. Neyse, evlenmeye yaptık kavili. Yoğdu ahdimizin başka tevili. Yaza çaldırırık derken davulu, yerlere düşürdü yüzümü benim. Bizden bir gün evvel görücü gitmiş. Sarıların dursun düngürcü olmuş. Büyükleri nişan kararı almış. Kışa döndürüp de yazımı benim. Sevda da neymiş? Olmasın varsın. Ben yoksulmuşum da zenginmiş dursun. Demişler kızımız rahatlık görsün. Bahane etmişler azımı benim. Kaçalım sevdiğim, kaçalım. Yolu yok dedim. Sevenlerin kavuşması hak dedim. Son pişmanlık par etmez bak dedim. Duymaz olmuşudu sızımı benim. Atasının şapkası ne amezmiş. İkimizden başkasına kıymazmış. Kemdillere düşmesine damezmiş. Dedi ki el çeksin nazımı benim. Zorla olmaz hani biliyorsun. Seviyorsan saadetler diliyorsun. Yıkılan kahrolan kendin oluyorsun. Mevlam kara yazmış yazımı benim. Aşkın defterini böyle kapattım. İhanetin acı zehrini tattım. Onun hayaliyle aldattım. En çok da o ağlattı gözümü benim. Kusuruma bakma. Kusuruma bakma velidir adım. Şu dünyadan almadım ben bir muradım. Sevenler ağlarmış bunu anladım. Mahur besteden çal sazımı benim. Olanı anlattım. Olanı anlattım çoktan derip de öteyi düşünme kafa yorup da. Evladımı ihalimi sorup da kaçırma tadımı tuzumu benim. Evladımı ihalimi sorup da kaçırma tadımı tuzumu benim.
1: Emniyet kemerini bağlamak can güvenliğini sağlamaktır.

0: Ferhat gibi kayaları delersin, Kerem olup aşk nârına yanarsan, bağrımı dağlayan kora alıştım.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Radyo Karadeniz 88.6.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elinde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saat

Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.